0: şimdi bir
1: Aha, hayır.
0: emniyet koruyorum daha da.
1: Ma ti penti di ge, ma coi coi su pan un fe.
0: Dati di.
1: Per va, va la be penti nan di ge, to? Dos
0: Sì,
1: penti, aver coi
0: un
1: pen.
0: bel
1: Aver coi su penti nan. Guarda, guarda, to.

0: yapmak için çiğdilerin bir
1: Badanayacağım.
0: şey.
1: Bak çorum ettim aynı. Bak çorum
0: ettim.
1: Ne yapalım dedik o bittir ha. Fırında kasrı kuvvet var. Benim de bayağı ben. Bay yıvayın kur. Bir de pepradik poli yıldı yıvayın kur. Bana da kur. Kıra on dönçü. Another common day.
0: Mandé un mensaje. Ese fue el nos. Ah, Luis, también te vengo a sonar.
1: Ahí no hay nada que hacer.

Abi, bakayım bu poğaça kadar olacak. Bu kadar. Ona bakayım bu poğaça kadar olacak. Bu kadar. Poğaça kadar olacak. Bu kadar. Poğaça kadar olacak. Bu kadar. Poğaça. Bir dakika. Abi.

0: Viola'nın ameliyatı da sebep mi lan? Poi se disse, no? Ma con dos o tres, solo le sale a o me sale a ver si se irán.
1: Sí.